0: Sinan çağırıyorum ya. Var.
1: Yalnız...
0: Last name Osorio, first name Antonio, 1888.